0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Katsia, katsuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Vincetebs is Paulops ipove. Sra 7 და 1 Radyo Derdimendi.
2: Saatiz Derdimendi.